0: Her gün Şincan'da men madeniyatlar uyğunlaşığının, tufat okunaşığını sıkılama. Menin gündelik ertelerki yürüyüşümden keçki ozuq ovqat kashfiyatlarım yakadır. Urumchini tovuqlari zo'r, ta'mi o'zgacha, yumshoq, zo'r. Ularning barchasi bu joyni yanada ko'proq sevishimga olib keladi.
1: Bu ta bizning Chinada qo'ning yo'q chiqdi jo'zi. Va biz endi bo'l jo'zi qo'y ta'niyam. Va shunday chi,
0: men shunchaki oshpaz emasman. Men oilaning bir qismiman.
2: Ben sizlerin Sincan şehrinde kitabım. Biz bilen yenge tamamla kaç bilin. Nasibidir.

0: Hey. Ne kötü bana? Hey, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Ben Manat Yeşimbekov. Kırıstan'dan gelgen at oyunlarının trenerim. Bu spektaklardın barlığı menin şakirtlerim orundadı.
2: Oda laoşı hın lihay. Tanalı hın do yu min de goji ma si jang.